0: Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Balio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eksimo kereyağı 22 manat 99 kepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için. Bravo.

0: Ella Teklif'le sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifle 31 Eylül tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Siyazen teze toyuk döş eti 7 manat 49 kepik. 1 kilogram Malatya'dan kıyma 11 manat 99 kepik. Serfeli teklifler ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 70 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 30 kilolonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 40

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Balio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik, 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifle 31 İyul tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo.

0: Su bildiğinizler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek sıfırdan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Su bildiğinizler keyifli mesular için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek sıfırdan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Super kıymetler keyifli mesular için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da yay indirimleri başladı.

0: Ella Teklif'le sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifle 31 İyul tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5

Bravo'da su bilgiyle sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık Persil Yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil Yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Burada Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella giymekler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper giymekler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 70 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 30 kilonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper giymekler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Süper giymekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.

0: Yüksək keşbek kazan. Super fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim. Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik, 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifle 31 İyul tarihine de geçerlidir. Ella kıymetleri şu.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Olivia Extra Virgin Zeytun Yağı 15 manat 89 kepik. 1 litrelik Basso Zeytun Yağı 9 manat 99 kepik. Serfeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.

0: Da Ela teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 gepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 gepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ela giymekler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da yay indirimleri başladı.

0: Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 31 Eylül tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Senol.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
0: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik persil yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Super dilekler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Super kıymetler, keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super dilekler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Super kıymetler, keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek biletinlik final güne bakan yağı 4 manat 49 gepik. Biletinlik basso kargıdalı yağı 10 manat 99 gepik. Serbeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'da su bilgimekler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Su bilgimekler keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

0: teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 30 kilolonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Bravo da. Super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek biletinlik final güne bakan yağı 4 manat 49 gepik. Biletinlik baso karğıdalı yağı 10 manat 99 gepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Burada Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine de 7 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 30 kilolonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat.

0: Radyonu dinleyirsiniz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Balyo kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Da su bergimetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 gepik 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 gepik su bergimetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da elle teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 gepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 gepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Elle kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 gepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da elle teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 gepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 gepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Elle

0: Da Ela teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ela giymekler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper giymekler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 30 kilolonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 40.

0: teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli kartof 65 GP. 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 GP. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da yay indirimleri başladı.

kolay teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 gepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 gepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ela Gim.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Balyo kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: bizde sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifle 31 İyul tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için. Bravo.

0: Da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 30 kilolonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik. 2 litrelik Pepsi serileştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo.

0: Market'te sizi gözleyen yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik 1 kilogram yemiş 79 kepik teklifle 31 İyul tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyen 5 Ağustos tarihine de 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 kepik 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 kepik super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyen 5 Ağustos tarihine de 1 litrelik Olivia Extra Virgin Zeytinyağı 15 manat 89 kepik 1 litrelik Basso Zeytinyağı 9 manat 99 kepik serferi teklifler ve keyfiyetli mesullar için.

Super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil, yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: bizde sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifle 31 İyul tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi

0: dinlersiniz. Bravo Radyo'nu dinlersiniz.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Balyo kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da yay indirimleri başladı.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik, 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifle 31 İyul tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo,
2: doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da yay indirimleri başladı.

Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık Persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 70 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 30 kilolonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 40

0: Bravo da Unibank kartları çok serfelidi. Unibank kartı ile Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
2: Bravo, doğru seçim.

biri de sen ol. M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, həll onda.

Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifle 31 İyul tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

Yola teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella gibi.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Balio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifle 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 70 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 30 kilonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik. 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo!

0: Teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifle 31 İyul tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Olivia Extra Virgin zeytinyağı 15 manat 89 kepik. 1 litrelik Basso zeytinyağı 9 manat 99 kepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mahsullar için.

Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek biletlik final güne bakan yağı 4 manat 49 gepik biletlik basso kargıdalı yağı 10 manat 99 gepik serbeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için. Bravo!

Bravo'da su bildiğinlikler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık Persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik Persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Su bildiğinlikler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Su Birgimekler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Su Birgimekler, keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da elle teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Elle kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Super kıymetler keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da elle teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Elle

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek biletinlik final güne bakan yağı 4 manat 49 gepik. Biletinlik basso kargıdalı yağı 10 manat 99 gepik. Serbeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için. Bravo!

Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil, yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik persil, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo!

Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

0: Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Balyo kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için. Bravo.

0: Yala teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 gepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 gepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Yala giymekler için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper giymekler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 gepik. 30 kilonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper giymekler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 gepik. 2 litrelik Pepsi serileştirici içki çeşitleri 1 manat 75 gepik. Süper giymekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo.

0: Teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 31 Eylül tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo.

Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil, yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo!

Unibank kartları çok serfelidi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

0: bizde sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifle 31 İyul tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine de 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine de 1 kilogram Siyazen teze toyuk döş eti 7 manat 49 kepik. 1 kilogram Malatinden kıyma 11 manat 99 kepik. Serfeli teklifle ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.

0: Ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli kartof 65 GP. 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 GP. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 70 kilogramlık Ariel yüce tuz çeşitleri 18 manat 99 GP. 30 kilolonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 40.

0: çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram balyo kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram eksimo kereyağı 22 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Da su bildiğinizler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 gepik 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 gepik süper kıymetler keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 gepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 gepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 gepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 gepik. Super kıymetler keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 gepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 gepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella giymek.

0: teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifle 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 70 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 30 kilonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo!

kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

Bravo'da su bilgiler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık Persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Kartal'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: E-money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. E-money, hallonda.

0: çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Balio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için. Bravo.

Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek biletinlik final güne bakan yağı 4 manat 49 gepik. Biletinlik basso kargıdalı yağı 10 manat 99 gepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat, alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik, 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifle 31 Eylül tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor.

Bravo'da su bilgiyemekler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Su bilgiyemekler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 31 Eylül tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Bravo da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo'da su bildiğinler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri. 2 manat 99 gepik. 2 litrelik Pepsi serileştirici içki çeşitleri. 1 manat 75 gepik. Süper kıymetler. Keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 gepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 gepik. Teklifle 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri. 2 manat 99 gepik. 2 litrelik Pepsi serileştirici içki çeşitleri. 1 manat 75 gepik. Süper kıymetler keyifli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 gepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 gepik. Teklifle 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

Bravo'da su pendimetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Ela teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 31 İyul tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Olivia Extra Virgin zeytinyağı 15 manat 89 gepik. 1 litrelik Basso zeytinyağı

0: Burada Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da yay indirimleri başladı.

0: Da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.